0: bizi demenler, men daydi emasman. Yine telba demenler, men telba emasman. Mena bir dardım var, le kasal emasman. Mena başka dardım var, sabah bevafo yar.
1: Toshkent, Toshkent, bahor.

0: faqat qiz qo'xonlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Ishonanga bitilsin yor qo'xonlik.
1: Doxsonu sakkas.

0: Sen bazar izlersen iki defamda.
1: Reklama. Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmi daromad bilan 26%, rasmi daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Mustafa. Mustafa hocam oturdu bu şu kuyunu gel mümkün olsa da bir özlediler. 11.32 yok. Men uşu üçü insanlar tuhafesi geçirmeyim. Ben yaşıncaki Mustafa. Şirinim, erki tayım. Yaşı keyfiyatta otanın gizgi kulak salgın tarzda aşağımını bizler razı bilen hoş otkazin. Çünkü biz sizinle yaş görürüz. Hop, agar mumkin bo'lsa Shahriyorning qo'shig'idan taronlar ketma-ketligi va buyurtmasi qabul qilinmaydi. Shuning uchun afv etasiz. Povestlar qaysi qo'shiqlarni musiqa muharrimiz ushbu soatga joylagan bo'lsalar, barchasini bir qilib eshitamiz. Keyingi video muallifi.
1: Men hozir
0: radio eshitdim. Idishda yuyaptilar oshxonada. Mana dasyor qiz. Masalloh. Kichkina bo'shlarga qaramasdan oshxonada ona jonlariga ko'maklashmoqdilar. Xo'p, keyingi taronlarga o'tamiz. Lola jurasiga xayr ekan. Men xayrlashmayman, chunki ixtiyorimizda Sofi taomni hali yakunlash uchun taxminan 25 daqiqa mavjud. Undan to'g'ri foydalangan tarzda siz bizga o'zingizni selfilaringizni havola qilishingiz mumkin. Darvoqa dilimizga huzur bag'ishlayotgan oqshom xayrli bo'lsin.

söylesem göllerin giyinti zor. Termoler kuzum, ama iç etimle tırnaydı frak. Etmahçı bölgenin bir gine sözüm, son geç oraya iken seni sakın.

işte yapsam mı? Sen bilen menim usukhamız jerengere yaptım. Sen hazır olaslardasın, men boşka manzılarda. Eplesen, eğer eple olsan, utanaman acılımdan sal aldın rak gel. Keftimni keftinge bir bor qo'yayin. Men sensizlik bilan abgor bo'lib kurashdim. Hech bo'lmasa so'ngimda, so'nggi lahza, oxirgi nafasda seni didoringga to'yayin.

seni qattiq, sog'inaman seni har tong. Qachon ko'raman seni qaytib, sog'inaman seni daydim. Sog'inaman seni qattiq, tunlar tonglardan battar. Bir kuni ko'raman albatta, so'ng yana sog'inaman qaytib. Sog'inaman seni uyda, ishda, xursandchilik tashvishda, yozda, qishda, hozirmi yoki oltmishda, kelajakda, xoh o'tmishda. Qarayman bo'sh kunlar yo'qmishdan, sen bilan sohillarga qochib ketsam, telefonlar o'chib ketsin. Qanchalar hammasizdan kechkim keladi yo'l, lekin bu hammasi sen uchun-ku. Hozir yo'l ketidan keladi yo'l, lekin birga eplashimiz mumkin. Bir kuni keladi deya men kelajagimizni quraman tunkun. U meni biladi deya men ham o'zim ishonib yuraman shunchun. Sog'inaman seni qattiq, sog'inaman seni har tong. Qachon ko'raman seni qaytib, sog'inaman seni daydim. Sog'inaman seni qattiq, tunlar tonglardan battar. Bir kuni ko'raman albatta, so'ng yana sog'inaman qaytib.